0: 声 Dust to Paul Yer Austin
1: 太阳从东方升起
2: İrfan gönül almaktır seferin bitmeden